kayızlı yarpak dökülür. Uçur kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

Sabaha yol giden bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde düğünen bu kalbimizin. Bir yerde düğünen bu kalbimizin.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Bir bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Rojek jirojan davi uker gotuna xadikin yek u jumala xadiye xadir ravin diçin le deşteki veke deşta muşi diçerin u jukarra rahat dibin. Çend roj dınavberri radar bastı be kerniye taxa le davi xirab dike dedile xadar dibeşe azi acibe gusa binim seri vi stuhari ki ev deşt uzozan tev jimin rabiminin. He kerli ser ve bir u bavariye de fikire, nişke va denge zengili kervan sehtike, çinge çinge zengili kervanti. Kerdi beşe, valla jiveye geçittir nine. Çava, bir ker şu kervan ra ne lazıme? Azi bikim zireni ki, serbazirgan vare u davi juhar ra bebe bari uhalike. Vakti kervan nezike vandı be, ker şu davi radu beşe, brayı davi, Zirina minti, az e qasa ki juhar ra bikim zirini. Davi de tırsat bije, az ketti mi bakhtati birayi kar. Hama çan dakika jiberkha bida, ki karvan dar bas bu, edi keyfataya, çagadi ki bike. Agar ev denge zirina ta sah bikin, ve varin mabibin, u bari khali makin. Ker jardin di bije, bura varla az nikarim khazaft bikim, u ker nişke vadike zirini.

0: Radyoktan yaşa, huzula kalpti, bicara keva, juhuyla bu hatta rakerini. Ali karame bu operator naile talimgisi. Bu nekten kancıva da bu hatri var.
1: Halk Radyo. Milyonların

Yolumuzlar. Söz Nusret Kesemenli, Musiqi Oktay Recepov, İfa Nezaket Məmmədova. 1981 yıl.

gözeller sen kim olmaz, cefa senden ne vacibdir. Senin tek nazenine nazenin işler münasibdir. Gözüm

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen ve yaxşı ki gelmişsen sevgilim.

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Bir, bizim için tarihi amil var, Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var, Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

yaram sana olan eşkimi. Sana da alçaltmam, sana olan eşkimi, sana da alçaltmam.

Hişki va deder lotukan kerji pışta udi keveser erdi hişk udi cihda dımra. Lemadı bejin dili kalp nagi jen yitbaha.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başın.